0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Burcu Güneş'in 1998 yılına çıkardığı Aşk Yarası isimli albümün çıkış parçası Alimallah'la başladık ve Demet Sağroğlu Gönlünce Yaşa'yla devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

Emel Müftüoğlu'nun 1994'te yayınlanan Emelci albümü gerçekten başarılıdır. Bu albümde Aykut Gürel'den Ercan Saçi'ye, Harun Kolçak'tan Murat Yeter'e, Şehrazat'a birçok isim bir araya gelmiştir. Sevmek En Büyük Devlet albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi. Retro'ya Doğan Canku'yla devam ediyoruz. Yaşamak güzel.

Bir Aysel Gürel şarkısı, aynı zamanda geri vokalde Şebnem Ferah'ın da sesini belki duymuşsunuzdur. Kargo ile devam ediyoruz. Kargo'nun Sevmek Zor albümündeyiz. Şarkımız da Sen Her Zaman.

Retro'ya 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Sertab Erener'in 99 yılında çıkardığı albümünden keyifli şarkısı Yanarım.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülke.

0: Türkü.
1: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
2: Her zaman, her yerde.
0: Radyo Ülkü.

Altın albümünün çıkış şarkılarından bir tanesi Bu Aşk Fazla Sana. Retro'nun yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve 1998 yılındayız. Teoman'ın o albümünden. Onun da çıkış şarkısı

2005'te çıkan 4. stüdyo albümü. Bütün şarkıların söz ve müziği kendisine ait. Bu albümün çıkış şarkısı Gidelim Buralardan bugün sizler için seçtiğimiz şarkıydı. Bülent Ortaçgil, Bu İş Çok Zor Yonca, bugünkü programımızın kapanış şarkısı. Hoşçakalın.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dörtlü seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Mersin'de 15 Mayıs 30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve benzeri araç gereçlerin kullanılması da yasak kapsamına alındı. Mersin'de konut satışı Nisan ayında arttı. Mersin 4241 adet konut satışı ile Türkiye genelinde ilk 5'te yer aldı. Ayrıca Mersin'de Mart ayında 381 adet iş yeri satışı gerçekleştirilirken Nisan ayında bu rakam 448 adede çıktı. Mersin'de polis ekiplerinin drone ve kent güvenlik yönetimi sistemi kameralarından gerçekleştirdiği denetimlerde 1413 sürücüye 4.701.000 TL ceza kesilirken en çok kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanmama, kask takmama nedeniyle ceza kesildi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçesindeki çiftçilerden baskı, cebir ve şiddetle para ve değerli eşya talebinde bulunan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 miktar kenevir ile tohumu ve 5400 adet boş makaron ele geçirildi. Yenilikçi projeler Odak Mersin Demo Day 26'da yatırımcıların karşısına çıktı. Etkinlikte Mersin ve Adana'dan girişimciler projelerini ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına sunuldu. Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Koç, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, kayıt dışı istihdamın çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek tüm taraflara kayıtlı istihdam çağrısında bulundu. Toplam 80 parselden oluşacak 5. OSB için çalışmaların başladığını açıklayan Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, yeni yatırım alanlarında 2 milyon 608 bin metrekarelik alanın işaretlendiğini, bunun 1 milyon 702 bin metrekarelik kısmının sanayi parseli olarak planlandığını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne Emine ile kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Kaza Mut Silifke Karayolu'nda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de hal komplekslerinde denetimler sıklaştırıldı. Sabahın erken saatlerinde hale giriş yapan ürünlerden iş yerlerindeki belge ve künye kontrollerine kadar kapsamlı inceleme gerçekleştirildi. Mersin'de Turfan'da üretilen sarı kız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Bahçede kilogramı 100 TL'den alıcı bulan fasulye verimiyle de üreticisini sevindirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır ölümle anılan Bekir'de kavşağında üst geçit yapımına başlandı.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin'de 37 yaşındaki saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Edinilen bilgiye göre Metin Ö, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı mahallesinde eski eşi Arzu Özden'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Metin Ö, Tarsus ilçesine bağlı Kaderli Dörtler mahallesinde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek işletme sahibiyle çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan Kaburga Gediği mahallesinde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yeniköy mahallesindeki akaryakıt istasyonunda tır şoförü Abdullah Koca ile pompacı Gökay Sefiloğlu'nu da silahla vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs saldırı güzergahındaki 8 kişiyi de yaraladı. Mersin merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda yurt dışı bağlantılı organize suç ağına ağır darbe vuruldu. Operasyonda 7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanırken suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda lüks araç ve daireye el konuldu. Mersin'de polis ekiplerince Akdeniz ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada Mersin tarımının son 20 yıldaki dönüşümünün iyi analiz edilmesi gerektiği vurgulanarak son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği belirtildi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki petrokimya tesislerinin risklerine dikkat çeken Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Emre Ünes'in Mersin'de yaşanan patlama ve yangın olayı bu tür tesislerin yerleşim alanlarına yakın olmasının ne kadar ciddi riskler taşıdığını yeniden gündeme getirmiştir. Tedbirlerin çok üst düzey olarak uygulandığı bu nitelikteki bir tesiste yaşanan bu kaza aslında ne kadar büyük bir tehlikenin içinde olduğumuzu bize bir kere daha göstermiş oldu dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte kullanılmaya başlanacak süs havuzları ile site havuzlarında elektrik kaynaklı kazalara karşı uyarıda bulundu. Oda yönetimi ölümcül kazaların yaşanmaması için havuzlardaki elektrik tesisatlarının uzman mühendisler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in Çeşmeli beldesinde yıllardır üretim yapan köylülerin yaşadığı mağduriyeti yerinde dinleyerek, atalarından, dedelerinden kalan topraklarda tarım yaparak geçimini sağlayan köylüler, orman arazisi gerekçesiyle evlerinin yıkılması, bahçelerinin sökülmesi ve asırlık ağaçlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır, dedi. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, Anamur ve Bozyazı'daki muz üreticilerinin yaşadığı fiyat düşüşüne tepki gösterdi. Üreticilerin uzun süredir düşük fiyatlarla ürün sattığını belirten Yılmaz, son indirimin ise kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mersin'in Silifke ilçesinde Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Işıklı Mahallesi D400 karayolunda meydana gelen kazada bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde birçok ülkeden konuklarında yer aldığı 33. geleneksel Türkmen şölenine binlerce kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel lezzetin ikram edildiği şölen, düzenlenen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan emekli din görevlisi Hasan Püryan, babasından kalan asırlık su değirmenini ayakta tutarak geçmişin üretim kültürünü geleceğe taşımaya çalışıyor.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin'de Nisan ayında 3817 aracın trafiğe kaydı yapılırken toplam araç sayısı 908.294'e ulaştı. Mersin'deki araçların 393.880'i otomobil, 296.505'i motosiklet, 138.587'si kamyonet, 44.258'i de kamyondan oluştu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2025 yılı sonuçlarına göre Mersin'de toplam nüfus 1.956.428'e ulaştı. Kentte yaşayan 273.315 kişi 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu. Bu rakamla birlikte Mersin'de genç nüfusun toplam nüfusa oranı %14 olarak kaydedildi. Böylece kent genç nüfus oranında Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Mersin'de narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi aldığı bir araçta yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin'in son yıllarda ekonomik ve sosyal göstergelerde önemli bir yükseliş yaşadığına dikkat çekerek kentin Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesi Kızıl Aliler Köyü ile Korucuk Köyü'nü kapsayan 1500 hektarlık alanda açılmak istenen boksit madeni tepkiye neden oldu. Denize nazır ormanlık arazideki kültürel varlıklar ve tarımsal faaliyete dikkat çekilerek projeden vazgeçilmesi istendi. Mersin'de emekliler seyyanen zam davası için topladıkları dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2025 yılı olağan seçimli genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığı görevine İmam Gazali Hıradağ'ı seçildi. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ile kızı Karaman'da toprağa verildi. Kaza Mut-Silifke karayolunda meydana gelmişti. Mersin kent merkezindeki çarşı esnafı durgunluk yaşayan çarşıyı hareketlendirmek için canlı müzik ve DJ performansı düzenledi. Müzik sesini duyarak çarşıya yönelen Mersinliler hem eğlenceli anlar yaşadı hem de bölgedeki dükkanları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından aşçılık kursu açılırken vatandaşlara hem meslek edinme hem de istihdama katılma fırsatı sunuluyor. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mezzeti ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinliği düzenlendi.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: Türkiye genelinde Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları azalırken Mersin'de ise arttı. Mersin yabancıya iş yeri satışında Türkiye genelinde İstanbul'un ardından ikinci oldu. Mersin'de yabancılara 119 adet konut ve 22 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla Rusya Federasyonu, Çin ve İran vatandaşlarına yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus'ta meydana gelen saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Vali Toros ayrıca aynı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, sektörün zorlu küresel koşullar altında ayakta kalabilmesi için desteklerin arttırılması gerektiğini, gerilimler, enerji arz şokları, küresel talep daralması ve finansman maliyetlerindeki artışın ihracat performansını baskıladığını ifade etti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Altun, sektörün 2026 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı başarıya dikkat çekerek vizyoner bir yol haritasıyla yeni pazar açılımlarını ana gündemleri haline getireceklerini kaydetti. Mersin'in Silifke ilçesinde ırmakta sürüklenen 41 yaşındaki ÜB ekiplerce sudan çıkarılırken hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ilçeye bağlı Saray Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Avrupa'dan Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarıyla gelen gurbetçiler için sigorta uzmanları yeşil kart ya da sınırda yaptırılan standart trafik sigortasının sanıldığı gibi tam koruma sağlamadığını belirterek eksik sigorta kapsamının ciddi maddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp zeytin bahçesine savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu. Kaza ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram öncesi Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Kurban Bayramı nedeniyle başlatılan denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ileri teknoloji uygulamalarıyla hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Profesör Doktor Özcan Özçelik, ritim bozukluğu bulunan hastalarda dünyanın en gelişmiş ve güvenilir tedavi seçeneklerinden biri olarak kabul edilen 3 boyutlu haritalama yönteminin üniversite hastanesinde başarıyla uygulandığını söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi'nde Yeni Dünya Bahçesi'nde hasat yapıldı. Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karada, mikroklima iklim özelliğiyle erkenci meyve yetiştiriciliğinde önce olan Mersin'de yüksek kaliteli ve aromasıyla dikkat çeken yeni dünyaların tezgahlardaki yerini almaya başladığını belirtti.
4: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
8: Cumhurbaşkanlığı kararı ile aralarında Mersin'in de olduğu 23 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararın Mersin'le ilgili bölümünde Erdemli'de Aydınlar Mahallesi'ndeki alanların orman vasfı dışına çıkarıldı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 138 taşınmazla 25 araca el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia ediliyor. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Laskiye ile Mersin arasında planlanan Roro taşımacılığının bölge ticaretine ciddi katkı sağlayacağını kaydetti. Mersin'in Erdemli ile Anamur ilçelerinde etkili olan yağış, tarım alanlarına zarar verdi. Mersin'in Tece ve Davultepe sahillerinde yoğun mikroplastikler dikkat çekti. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, atıkların kaynağının Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesisleri olduğunu belirterek, irili ufaklı su yollarının bu kirliliği denize taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü yandı. Yangın Tarsus-Pozantı otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Bralya Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Velican T. ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde Velican'ın fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği orman yangınları ile mücadele ilçesinde aranan 20 yaşındaki Velican T. ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde Velican'ın fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
12: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi program.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, cinayete kurban gittiği değerlendirilen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar istinafa taşındı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarına yönelik yapılan itirazları reddederek verilen cezaları aynı şekilde onadı. Kocaeli merkezli 23 ilde internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 35'i tutuklandı. Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin mali suçları araştırma kurulu verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin lira olduğu saptandı. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 66'sı tutuklandı. Şüphelilerin 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya liderleri Batı Şeria'daki duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. İsrail'in bölgedeki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada Tel Aviv yönetimine yerleşim alanlarını genişletmeye son verme çağrısı yapıldı. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım, hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır, bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber 2. Acil çağrı merkezi. Acil

0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 80

0: maaşla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
1: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

Bugün ilk olarak kahveyle başlayalım mı? Kahveyi size çok anlatıyorum ama artık çok seviyoruz kahveyi. Bundan galiba. Bilimin ilginç bir açıklaması var. Sadece enerji vermediğine dair, bağırsak ve ruh halini de etkilediğine dair. Kahve gerçekten sadece böyle sabahları ayılmamızı sağlayan bir içecek değil gibi duruyor. Yeni araştırmalar bağırsak sağlığından ruh haline kadar birçok alanda etkili olabileceğini bize gösteriyor. Üstelik bu faydaların bir kısmı kafeinsiz kahvelerde bile görülüyor. Detaylarını merak ediyorsanız şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Kahveyle başlamıştık hatırlayacak olursanız. Biz zaten her şey artık milletçe kahveyle başlar olduk. Sabahları uyanınca güne kahveyle başlıyoruz. Efendim en güzel sohbetlere kahveyle başlıyoruz. Yapacağımız bir iş varsa öncesinde kahve içip enerji topluyoruz. Bilim dünyası sadece enerji vermiyor diyor kahve için. Yeni yapılan bir araştırmayı anlatayım size. Bağırsak sağlığından ruh haline kadar pek çok alanda etkili olabileceğini ortaya koymuş kahvenin. Üstelik bu etkilerin bir kısmı sadece kafeine de bağlı değil. Çalışma sindirim sistemiyle beyin arasındaki çift yönlü iletişim ağı olarak bilinen bağırsak beyin ekseni üzerine odaklanmış. Yine son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan bu alan beslenme alışkanlıklarının zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini anlamaya da çalışıyor. Yine araştırmacılara göre kahve bu sistem üzerinde düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir rol oynuyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne göre günde böyle 3 ila 5 fincan kahve tüketimi çoğu yetişkin için güvenli ve orta düzey olarak kabul ediliyor. Tabii ki bir sağlık sorunu yoksa o yetişkinlerin. Araştırmada ayrıca katılımcıların 2 hafta boyunca kahveyi bırakıp ardından tekrar başlamaları sağlanmış. Bu sayede kafeinle kahvedeki diğer bileşenlerin etkileri de ayrıştırılmış. Elde edilen bulgular gerçekten oldukça dikkat çekici. Düzenli kahve tüketiminin bağırsak mikrobiyotasının yapısını değiştirdiği gözlemlenmiş. Özellikle bazı bakteri türlerinin arttığı, bu bakterilerin ise zararlı mikroorganizmaların baskılanmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Bu durum kahvenin sindirim sistemi üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğine de aslında işaret ediyor. Davranışsal açıdan baktığımızda da düzenli kahve tüketen insanlarda dürtüsellik ve duygusal tepkisellik seviyelerinin biraz daha yüksek olduğu görülmüş. Bunun detaylarını da anlatacağım şarkıların hemen sonrasında.

Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Kahve severlere müjde demiştim. Sadece enerji vermiyor, bağırsak mikrobiyotanız üzerinde de oldukça etkili diye de eklemiştim hatırlayacak olursanız. Bu arada davranışsal açıdan bir bakacağız demiştik. Düzenli kahve tüketen insanlarda biraz daha böyle duygusal tepkisellik seviyeleri yüksekmiş. Tabii ki kahve tüketimi 2 hafta kesildiğinde bu etkiler azalmaya başlıyor. Bunun da altını çizmek isterim. Aynı süreçte ilk günlerde böyle yorgunluklar, baş ağrısı gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıktığını da gözlemlemiş bilim insanları. Kahvenin yeniden tüketilmeye başlanmasıyla birlikte ise farklı etkiler gözlemlenmiş. Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve algılanan stres seviyesini ve bazı depresyon belirtilerini azaltırken kafeinli kahve anksiyete ve dikkat üzerinde iyileştirici etkiler gösterdi diyor bilim insanları. Buna karşılık kafeinsiz kahve böyle hafıza, uyku kalitesi ve fiziksel aktivite üzerinde çok daha olumlu sonuçlar da vermiş. Bu da tabii kahvenin etkilerinin yalnızca kafeinden ibaret olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Biliyorsunuz artık günümüzde kafeinsiz bir takım bitkisel kahveler de hayatımıza yerleşmiş durumda. Yine araştırmanın bir diğer önemli bulgusuna baktığımda bağışıklık sistemiyle ilgili olduğunu görüyorum. Düzenli kahve tüketen insanlarda iltihaplanma göstergelerinin biraz daha düşük. Anti-inflamatuar moleküllerin ise daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Kahve tüketiminin kesildiği dönemde de iltihaplanma göstergelerinde artış gözlemlenmiş. Bu da tabii kahvenin vücutta koruyucu bir rol oynayabildiği.

gibi bize düşündürüyor değil mi? Öte yandan stres hormonlarına baktığımızda kortizol seviyelerinde kayda değer bir fark bulunmamış. Yani kahve fizyolojik stres tepkisini doğrudan değiştirmese de kişinin stres algısını bir parça etkiliyor diyebiliriz. Bu çok daha doğru olacaktır. İki güzel şarkı dinleteyim size. Sonrasında da günde en fazla kaç bardak, kaç fincan kahve içilir konuşalım.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: En iyi müzik, en iyi program.

Hepimiz milletçe kahveye biraz fazla düştük galiba. Çay seven bir milletin hani bu kadar kahveye bağımlı olması enteresan geliyor bana. Hani yeni nesille birlikte alışkanlıklarımız da değişmeye başladı. Gerçi şimdi geçmiş tarihlere dönüp baktığımızda Osmanlı Sarayı'nda kahvenin çok tüketildiğini de biliyoruz. Böyle şeyler de var. Her ne olursa olsun kahveyi seviyoruz galiba millet olarak. Peki günde en fazla kaç bardak kahve içelim? Bunu da konuşacağız demiştik hatırlarsanız. Şimdi günlük kahve tüketimi 3 ila 4 bardakla sınırlanmalı diyor uzmanlar. Çünkü bu miktar sağlıklı yetişkinler için dünya genelinde kabul görmüş güvenli kafein eşiği olan 400 miligrama denk geliyor. Limitlerin içinde kalmak gün boyu tabii enerjik hissetmemizi sağlarken aşırı kafein kaynaklı yan etkileri de minimize eden bir şey. Küçük bir fincan Türk kahvesi yaklaşık 60 miligram kadar kafein içeriyor. Büyük bir kupa filtre kahvede bu oran 200 miligrama kadar çıkıyor. Tüketim miktarını sadece bardak sayısına göre değil de aslında içilen kahvedeki kafein yoğunluğuna göre de hesaplamak lazım. Şimdi mesela her insanın kafeini metabolize etme hızı genetik yapısına, işte yaşam tarzına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebiliyor. Eğer tek bir bardaktan sonra bile ellerinizde titreme, huzursuzluk ya da mide yanması gibi şikayetler yaşıyorsanız bu noktada kabul görmüş bardak sayısı değil, vücudu dinlemek biraz daha önemli. Yine kafein molekülleri kanda uzun süre kalma özelliğine sahip biliyorsunuz ve uykumuz gelmiş olsa bile beynimizin tam anlamıyla dinlenmesine engel olabiliyor. İşte tam da bu yüzden akşam saatlerinde içilen kahve derin uyku evresine geçişi zorlaştırarak ertesi güne yorgun başlamanıza neden olabilir eğer böyle bir alışkanlığınız varsa. Gelelim hamilelik döneminde kahve tüketimine, biraz da bundan bahsetmek istiyorum size. Gebelik ve emzirme sürecinde kafeinin vücuttan atılma süreci normalden çok daha fazla uzuyor. Uzmanlar böyle söylüyorlar, o yüzden biraz dikkat etmek lazım. Hamilelik döneminde günlük limitin 200 miligram, yani yaklaşık 1 veya 2 küçük fincanla sınırlandırılması tavsiye edilir. Bu arada kahve böbrekleri de çalıştırır. Vücudun mevcut su rezervlerinin dışarıya atılmasına neden olur. İçtiğiniz her kahve bardağı için vücudunuza aynı oranda su takviyesi yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Böylelikle susuzluk riskinin önüne geçebilirsiniz. İşte bu yüzden kahve içerken yanında su koymayı unutmamak lazım. Bir de aşırı kafein tüketimi idrar yoluyla kalsiyum ve magnezyum gibi önemli minerallerin vücuttan atılmasını hızlandırabiliyor. İşte bu yüzden eğer böyle günde 5 bardak ya da üzeri kahve içiyorsanız bu kaybı dengelemek için beslenmeye süt ürünleri veya yeşil yapraklı sebzeleri eklemek de kalsiyum almak açısından oldukça önem arz eder. Kahvenin bu arada içindeki antioksidanların faydasını görebilmek için de içeceğin doğal formuna yakın kalması son derece önemli. Bu yüzden böyle kahvenin içerisine yoğun krema, şurup ya da şeker eklemekten hoşlanıyorsanız bundan kaçınmanızı öneriyor uzmanlar. Şimdi günümüzde biliyorsunuz öyle bol krem şantili kahveler de çok moda ama yapmamak lazım. İçinde bulunanlardan biri veya birkaçını eklediğimizde çünkü kahveniz bir içecek olmaktan çıkıyor ve yüksek kalorili bir öğüne dönüşebiliyor. Sonrasında da aynalara bakıp üzülüyoruz. Ah ben neden kilo veremiyorum acaba diye. Nedeni çok da uzaklarda aramamak lazım.

Sizce uzun ve sağlıklı bir ömrün sırrı nedir? Şüphesiz herkesin aklına bununla alakalı bir fikir gelir. Ama Harvard uzmanları diyor ki aşık olmak da saklı. Biraz da bunu konuşalım mı Gülgüne Gül'le de? Keyifli şarkılar eşliğinde eğlenceli şeyler anlatmaya devam ediyorum çünkü size. Harvard Üniversitesi tarafından 80 yılı aşkın süredir yürütülen yetişkin gelişimi çalışması var. Uzun ve huzurlu bir ömrün en temel kaynağının romantik bir bağlılık veya derin sevgide gizli olduğunu ortaya koymuş. 1938 yılında başlatılmış bu arada bu devasa araştırma. Sağlıklı yaşlanmanın sırrını sadece genlerle değil bir insanın hayatındaki o özel kişiyle kurduğu derin bağda yattığını kanıtlıyor. 10 yıllar boyunca binlerce katılımcıyı takip etmişler araştırmacılar. Aşkla ve güvenle kurulan birlikteliklerin biyolojik bir kalkan görevi gördüğünü gözlemlemişler. Çalışmanın sonuçlarına baktığımızda sevdiği kişiye derin bir tutku ve güvenle bağlı olan insanların yaşlılık döneminde kronik ağrılara karşı çok daha dirençli olduğu ve zihinsel yetilerini çok daha uzun süre koruduğunu göstermiş. Yine sosyal statü ve maddi birikimden ziyade bir partnerle kurulan nitelikli bağın fiziksel sağlığı korumada en belirgin faktör olduğu da verilerle destekleniyor. Çalışmanın direktörü psikiyatr 50 yaşındaki bir insanın eşiyle olan mutluluk düzeyinin 80 yaşındaki genel sağlık durumunu belirleyen en güçlü gösterge olduğunu ifade ediyor. Verilere baktığımızda sevgi dolu bir evlilik veya birliktelik yaşayanların yalnız insanlara oranla çok daha geç yaşlandığını ortaya koyuyor veriler bize. Buna karşın duygusal yalnızlığın vücutta yarattığı hasarın işte sigara veya alkol gibi zararlı alışkanlıklarla eşdeğer düzeyde olduğu da vurgulanmış. Araştırma sağlıklı bir ömür için iki kişinin birbirine duyduğu güvenin biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını kanıtlıyor bize. Tartışmalar yaşansa dahi zor anlarda yanımda olacak bir sevdiğim var inancının hafıza kaybını önlediği ve stres hormonlarını dengelediği de görülmüş. Bilim insanları bu mucizevi etkiden faydalanmak için özellikle bazı hususların altını çiziyor. Diyorlar ki romantik ilişkilerdeki heyecanı ve paylaşımı sürekli canlı tutun. Karşınızdaki insanla kurduğunuz bağın derinleşmesine ve güven zeminine odaklanın. Birlikte geçirdiğiniz vaktin kalitesini arttırın. Duygusal yatırım yapın. Sorunları sevgi diliyle çözerek aidiyet hissini pekiştirin. Sonuç olarak Harvard verileri kalbi besleyen bir aşkın sadece ruhu değil hücreleri de tazelediğini bize gösteriyor. Uzun bir yaşamın gerçek sırrı sevmek ve sevildiğini bilmekte saklı kalın.

0: yeri.
1: Gülgüne Gülle'desiniz. Şimdi size Mavi'nin gizemli tarihinden ve popülerliğinden bir parça bahsetmek istiyorum. Mavi renk herkes tarafından sevilir değil mi? Kadınlar da sever, erkekler de sever, çocuklar da sever. Herkes sever maviyi. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda oldukça geç keşfedildiğini görüyoruz. Pahalı ve gizemli bir geçmişe sahip. Merak ediyorsanız Mavi'nin serüvenine dair... O uzun bir yolculuğa çıkarıyorum şimdi de sizi. Antik dünyanın görünmez rengidir aslında mavi. İnsanlık tarihinde isimlendirilen son ana renklerden bir tanesi. İlginç bir şekilde antik Yunanca, Çince, Japonya ve İbranice gibi dillerin eski metinlerinde mavi kelimesine rastlayamıyoruz. Homeros mesela maviyi betimlerken mavi yerine şarap karanlığı ifadesini kullanmış. Bu o dönemde insanların maviyi ayrı bir renk olarak değil, siyah veya koyu bir ton olarak algıladığını düşündürüyor bize. Mısır mavisinden de biraz bahsedeyim size. İlk sentetik pigmenttir çünkü. Maviyi bir renk olarak yücelten ilk medeniyet antik Mısırlılar. Gökyüzü ve Nil ile ilişkilendirdikleri bu rengi üretmek için M.Ö. 2500 dolaylarında işte kalsiyum, bakır ve silis karışımından dünyanın ilk sentetik pigmentini yani Mısır mavisini icat ediyorlar. Bu renk firavunların mezarlarından mücevherlere kadar her yerde kullanılmış ve statü sembolü haline de gelmiş. Bir dönem altından bile çok daha değerli olduğunu görüyoruz mavinin. Ondan da bahsedeceğim size şarkıların hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Mavi'nin gizemli tarihini anlatıyordum size, hatırlarsanız. Demiştim ki Mavi için bir dönem altından bile çok daha değerli görülmüş. Orta Çağ ve Rönesans dönemine baktığımızda gerçek Mavi'ye ulaşmanın oldukça zor olduğunu görüyoruz. Lapis lazuli taşının öğütülmesiyle elde ediliyor çünkü. Bu pigment Afganistan'daki madenlerden Avrupa'ya getiriliyor. Bu boya o kadar pahalıymış ki değeri altını bile geçermiş. İşte bu yüzden ressamlar bu rengi sadece Meryem Ana'nın kıyafetleri gibi en kutsal ve önemli figürler için saklarlarmış. Antik Roma'ya baktığımızda da mavinin pek de hoş karşılanan bir renk olmadığını görüyoruz. Romalılar maviyi barbarların rengi olarak görüyorlar çünkü. Bunun sebebi Roma ile savaşan Keltlerin ve Cermenlerin vücutlarını çivit otuyla maviye boyayarak korkutucu bir görünüm kazanmaları. O dönemde mavi gözlü olmak bile kusur kabul edilebiliyormuş mesela. Gelelim cin pantolonlar ve sentetik devrime. Mavinin demokratikleşmesi 19. yüzyılda gerçekleşiyor. 1850'ler, Levi Strauss dayanıklı iş kıyafetleri üretmek için indigo, çivit boyalı kumaşlar kullanıyor. Ve böylece Blue Jean efsanesi doğuyor. Adolf von 1865 yılında yapay indigonun formülünü bularak mavinin çok ucuza üretilmesini sağlıyor. Ve bu başarısıyla Nobel ödülü de kazanıyor. Biliyor muydunuz? Doğada mavi pigment aslında çok nadir. Mavi görünen çoğu canlı, işte kelebekler, kuş tüyleri ve bunun gibi şeyler aslında pigmentten değil, ışığın yüzeydeki mikroskobik yapılarla kırılması sonucu oluşan bir yanılsama, yani yapısal renk sayesinde mavi görünür. Bunu da ekledikten sonra iki güzel şarkıyla baş başa bırakacağım sizi. Durup

0: ve Gül'le Gül Güne Gül.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Gülgüne Gül'le de birlikteyiz. En güzel şarkılar eşliğinde elbette ilginizi çekecek şeylerden de bahsediyorum bugün size her gün olduğu gibi. Sizce iş hayatında Z kuşağı mı daha başarılı yoksa Y kuşağı mı? Son zamanlarda Z kuşağı ve Y kuşağının belirli durumlara verdikleri tepkiler, alışkanlıkları ve takip ettikleri trendler sık sık kıyaslanıyor biliyorsunuz. Z kuşağının yaşları gereği önemli bir kısmının iş hayatına atılmasıyla yeni bir kıyaslama daha gündeme gelmiş durumda. Peki araştırmalara göre iş hayatında hangi kuşak daha başarılı dersiniz? Konuşalım. Şimdi Y kuşağı iş dünyasında bir devrim yarattı biliyorsunuz. 9-6 mesai zorunluluğunu sorgulayan, işte iş özel hayat dengesini savunan ve ekip çalışmasına inanan bu kuşak şu an kurumsal şirketlerin motor gücü konumunda. Özel bir şirketin araştırmaları Y kuşağının duygusal zeka gerektiren liderlik pozisyonlarında ve karmaşık insan ilişkilerini yönetmekte son derece başarılı olduğunu gösteriyor bize. Onlar kriz anlarında tecrübeleriyle gemiyi limana yanaştıran, kurumsal hafızayı temsil eden bir grup. Gelelim Z kuşağına. Onlar da iş hayatına tam donanımlı birer dijital uzman olarak adım attı. Teknoloji onlar için bir araç değil, doğal bir uzantı oldu. Bu da tabii onlara muazzam bir öğrenme hızı ve adaptasyon yeteneği kazandırıyor. Araştırmalar Z kuşağının pratik sonuçlara odaklandığını ve yapay zeka gibi yeni teknolojileri iş süreçlerine entegre etmekte Y kuşağından çok daha atik olduğunu ortaya koyuyor. Onlar için başarı saatlerce çalışmak değil, en akıllı yolu bulup en hızlı sonucu almak. Yine çalışmaya göre bir kuşağın diğerinden mutlak anlamda üstün olmadığını, sadece yetkinlik setlerinin farklı olduğu vurgulanmış. Başarı kuşaktan ziyade insanların bu değişen dünyaya nasıl uyum sağladığına bağlı. Z kuşağının teknolojik hızı ve pratikliği öne çıkarken Y kuşağı ise yönetim tecrübesi ve duygusal zekasıyla tabii ki çok daha karmaşık ve insani sorunları çözmesiyle öne çıkıyor. Senin

bizi yollarda dinleyen bütün dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dilemek istiyorum. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı unutmayın. Şimdi de size yol hipnozunu anlatacağım. Sürücülerin sürekli...

sürücülerin neredeyse tamamen hipnoz olmuş gibi hissetmelerine sebep olan bir şey. Genellikle uzun yolculuklarda meydana gelen yol hipnozu kaza riski barındırıyor. Öncelikle size yol hipnozunun ne olduğundan bahsedeyim. Yol hipnozu terimi ilk kez 1921 yılında yayımlanan bir makalede kullanılıyor. 1982 yılında yayımlanan bir makalede ise bilimsel olarak açıklanıyor aslında. Yol hipnozu nedir sorusunun cevabına gelirsek, otoyol hipnozu olarak da adlandırılan bu durum, sürücünün yolculuk sırasında herhangi bir yere kilitlenmesi ve bir tür trans haline geçmesi olarak tanımlanıyor. Hipnoz veya trans hissi başladığı andan itibaren sürücünün zamanı algılama yeteneği kayboluyor ve yolculuğun bazı kısımlarına dair anıları bulanıklaşıyor. Genellikle düz yollardan oluşan otoyollarda yol hipnozu durumu yaşayan sürücüler yarı uyku halinde oluyorlar ve bilinçaltında farklı şeylere odaklanıyorlar. İşte sürücü yol hipnozuna girdiği zaman gözleri açık bir şekilde yola olan farkındalığını yitiriyor ve duyarsızlığı başlıyor. Yol hipnozu durumu yaşayan sürücüler bazen böyle aracını normalde olduğu gibi kullanmaya devam ediyorlar ve herhangi bir kaza yaşanmıyor, ama bazen de otoyol hipnozu pek çok kazaya sebep olabiliyor. Bilimsel araştırmalar yol hipnozunun şehir içinde değil de otoyollarda yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle böyle düz rotalarda uzun süre araç sürmek, işte uygunsuz bir şekilde yola çıkmak, görsel dikkatsizlik durumu yaşanması gibi bazı faktörler yol hipnozu yaşanmasına sebep oluyor. Peki yol hipnozu nasıl önlenir derseniz, şarkıların sonrasında elbette memnuniyetle anlatırım sizler için.

Şükrü Günegül'le de size yol hipnozundan bahsetmiştim. Sürücülerin bir anda böyle kendilerini yola kaptırıp etraflarında olup biteni çok da algılamaması. Hani bazen böyle kafanıza düşünceler geliyor ya, ne yaptığınızı çok da fark etmezsiniz. Onun gibi düşünebilirsiniz. Peki nasıl önleyeceğiz bu durumu? Yola çıkmadan en az 6 ila 8 saat uyunması gerekiyor. Bununla birlikte elbette sürücünün yorgun olmaması da çok önemli. Yolculuk süresince tüketmek için hafif birkaç atıştırmalık bulundurabilirsiniz arabanızda. Bunları belirli aralıklarla tüketebilirsiniz. Belki ciklet çiğneyebilirsiniz. Kesinlikle 2 saatte bir mola verilmesi gerekiyor. Uzun yolculuklar için gündüz saatlerini belki tercih edebilirsiniz. Eğer sürücünün dikkati kolay şekilde dağılıyorsa hep aynı ritimde müzikler dinlenmemesi gerekiyor. O yüzden güne gülleyip bolca dinleyebilirsiniz. Bazen hareketli şarkılar, bazen slow şarkılar. Harmanlıyorum sizler için. Yine araç içi sıcaklığı oda sıcaklığından fazla olmamalı diyor uzmanlar. Yani 23 dereceyi geçmeyecek. Çünkü uykunuz gelebilir yoğun sıcaklıklarda. Yine yoldaki tabelaları ve araçtaki aynaları sürekli kontrol etmek biliyorsunuz çok önemli. Bu tarz şeyleri sürekli kontrol etmek zihnin uyanık kalmasını da sağlıyor. Kalbim

0: ve Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.

Bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler vücudumuzu nasıl etkiliyor, bunları anlatacağım size. İnsanlar teknolojiyle birlikte gelişiyorlar ama biliyorsunuz tam olarak daha iyisi için değil. Araştırmalar yediğimiz gıdalardaki kimyasalların, işte soluduğumuz havadaki kirliliğin ve günlük olarak kullandığımız ürünlerdeki toksinlerin vücudumuzu tuhaf şekillerde değiştirdiğini gösteriyor. En önemli etkilerinden biri de hormonlarımızın bozulmuş olması. Kadınlara şöyle bir bakın, hormonlarla ilgili hastalığı olmayan var mı gerçekten? Kaldı mı günümüzde? Bunlar gerçekten kelimenin tam anlamıyla bizi daha hasta, daha şişman, daha fakir yapan kimyasallar. Peki bu kimyasallar neler ve vücudumuzun neresinde neyi değiştiriyorlar derseniz, cevabı programda. İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum sizin için anlatmaya.

Gül Güne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddelerin vücudumuzu nasıl etkilediğini anlatıyorum size. Şimdi bilim insanları yediğimiz yiyeceklerin ve kullandığımız ürünlerin bizi nasıl değiştirdiğine dair, endişe verici bulgulara dair bizi hep biliyorsunuz uyarmaya devam ediyorlar. İşlenmiş gıdalar, kokulu sabunlar, teflon tencereler, gaz sobaları, kozmetikler, plastik şişeler, boyalar, hijyen ürünleri de dahil olmak üzere satın aldığımız ve tükettiğimiz hemen hemen her şeyin sadece birkaçı sağlığa zarar vermeyen ürünlerden üretiliyor. Bu ürünlerdeki maddeler yaşam standartlarımızı ve sağlığımızı etkileyen organlara sızma gücüne sahip zararlı maddelere de maruz kalmamızı sağlıyorlar. Hormonal dengemizi de maalesef bozuyorlar. Genetiğiyle oynanmış yahut yüksek kimyasal içeren ürünlerin vücudumuzun çeşitli kısımlarını nasıl etkilediğini anlatacağım size demiştim. İlk olarak beyinle başlamak isterim ama iki güzel

Gülgüne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddelerin vücudumuzu nasıl etkilediğini konuşuyoruz. Beyni anlatacağım demiştim. Şimdi araştırmalar aşırı işlenmiş gıdaları tüketmenin depresyonu tetiklediğini ortaya çıkarmış. Abur cubur tüketmek aynı zamanda hafıza bozukluğu ve bilişsel gerilemeye de sebep olabilir diyor uzmanlar. Yapılan deneylere baktım, abur cubur alımındaki her %10'luk artışta bunama riski %25 artıyor maalesef. Dahası şeker ve yağ oranı yüksek yiyecekler beynimizin bağımlılık merkezlerine dokunarak bu yiyecekleri daha da çok istememize yardımcı gibi gözüküyor. Bunun sonucunda da maalesef hastalıklar peşimizi bırakmıyor.

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, cinayete kurban gittiği değerlendirilen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar istinafa taşındı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarına yönelik yapılan itirazları reddederek verilen cezaları aynı şekilde onadı. Kocaeli merkezli 23 ilde internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 35'i tutuklandı. Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin lira olduğu saptandı. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 66'sı tutuklandı. Şüphelilerin 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya liderleri Batı Şeria'daki duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. İsrail'in bölgedeki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada Tel Aviv yönetimine yerleşim alanlarını genişletmeye son verme çağrısı yapıldı. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TümOsan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım, hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır, bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
14: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
15: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülkü. Radyo

sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler vücudumuzu nasıl etkiliyor demiştim. İlk olarak beyni anlattım size. Hava kirliliğinin beyin üzerinde büyük etkileri olabileceği aslında öne sürülüyor uzmanlarca. Özel bir üniversitenin araştırmacıları düşük hava kalitesinin satranç oyuncularının oyunun kritik anlarında seçimlerini yapma yeteneklerini etkilediğini bulmuşlar. Benzer bir yakın tarihli çalışma dizel egzozuna kısa süreli maruz kalmanın bile beyindeki sinir hücreleri arasındaki işlevsel bağlantıyı azalttığı belirlenmiş. Sadece beyin etkilenmiyor tabii ki, vücudumuzun bütün organları etkileniyor. Mesela gözler ve kulaklar. Az sonra bunu da anlatacağım size. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinlemeyelim mi?

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Güne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler ve vücudumuza etkilerini konuşuyoruz. Şimdi gözler ve kulaklardan da bahsedeceğim demiştim. Vücutta A vitaminine dönüşen havucun gözler için iyi olduğunu biliyoruz değil mi? Öyle ki eksikliği insanı kör bile edebiliyor. Bir çalışma bir gencin görme yetisini yitirmesini hastanın zayıf beslenmesine bağlayarak bunu kanıtlamış. 2019 yılında olan vakada doktorlar demir ve B12 vitamini eksikliğinin bunu tetiklediğini söylüyorlar. Yıllar geçtikçe ciddi besin eksikliğinden kaynaklanan hücresel sinir hasarının bir sonucu olarak da hasta görme ve duyma yeteneğini kaybetmeye başlamış. Yani yediği genetiği değiştirilmiş sebzeler onu vitamin ve mineral açısından yeterince besleyememiş.

0: Yay.
1: Sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler acaba vücudumuzu nasıl etkiliyor dedik. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Sırada akciğerler var. Şimdi hava kalitesinin akciğerleri etkilediğini artık hepimiz biliyoruz sanırım. Ama güzel kokması için evinize sıktığınız oda parfümleri bile ciğerinize zarar veriyor olabilir diyor uzmanlar. Evet, uçucu bileşenlerin özellikle de narenciye kokulu mumlardaki ve temizleyicilerdeki maddelerin etkilerini araştırmaya yönelik bir çalışma. Bu parçacıkların solunum sistemimize ve beynimize derin dinlemesine girecek kadar küçük olduğunu, potansiyel olarak hastalığa, tahrişe ve baş ağrısına neden olabileceğini veya organ hasarına veya kansere katkıda bulunabileceğini göstermiş bize.

Bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddelerden bahsediyorum ve vücudumuzun bu maddelere verdiği tepkilerden. Neden kokulu mumlardan bahsettim biliyor musunuz? Çünkü yanan mumlar doğrudan ciğerlerimize giden partiküller içeriyor. Araştırmalar, popüler markaların ev temizleyici ürünleri, mumları ve oda kokuları ile birlikte bize zarar verdiğini bulmuş. Bunlar tarafından salınan kimyasalların astım veya bronşit gibi solunum rahatsızlıklarına yol açtığı da gözlemlenmiş. Araştırmaları duydunuz, artık kullanıp kullanmamak da sizin inisiyatifiniz.

Güngül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler ve vücudumuza zararlarını konuşuyoruz. Sırada karaciğer var. Gaz yaydığından dolayı sadece ocağın tehlikeli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O yapışmaz tavalar var ya, kaplanmış pişirme kapları ya da zaman içinde vücutta ve çevrede biriken, dolayısıyla da sonsuza kadar yok olmayan birçok maddeleri içeriyorlar. Bu maddelerin de endokrin hastalıklarını teşvik ettiği araştırmalarla kanıtlanmış maalesef.

Gül Günegül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeleri konuşuyoruz. Şimdi teflon tavalar demiştim az önce. Kanserojen madde içeriği tespit edildi biliyorsunuz hepsinde. Son yıllarda hayatımıza girdiler ve kullanım kolaylığıyla neredeyse hepimiz evlerimizde kullanıyoruz. Şimdi kimse yalan söylemesin. Bu ürünler hakkında aslında çalışmalar yapılıyor. Yapışmaz pişirme tavaları ve tencerelerde bulunan kimyasalların yüksek seviyelerine maruz kalan kişilerin karaciğer kanseri geliştirme olasılığının 4 kat daha fazla olduğu bulunmuş. Bu araştırmayı duyduktan sonra da kullanıp kullanmamak artık size kalmış.

Gül Güne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler ve vücudumuzun onlara verdiği tepkileri konuşuyoruz. Şimdi bu yılın başlarında uzmanlar ürünleri daha elastik ve dayanıklı hale getiren popüler oje ve şampuanlardaki maddelerin tip 2 diyabet riskini %30 ile %63 arttırdığını keşfetti. Evet, çalışmanın sonuçları da fast foodların %80'inden fazlasında tespit edilen bu bileşenlerin yanı sıra kişisel bakım ürünleri, ambalajlar, çocuk oyuncakları ve daha fazlasının vücudun kan dolaşımındaki hormon akışını bozduğunu gösterdi. Peki bunlar karşısında ne yapabiliriz dediğinizi duyar gibi oldum. O da bambaşka bir programın konusu. Hepsini anlatacağım size. Tabii ki doğal olana yönlenmek en iyisi. Ama her zaman doğal olanı bulamayabiliyoruz günümüzde, biliyorsunuz. Ama bunun farklı farklı yolları da var. Dediğim gibi bambaşka bir programda konuşuruz. Çünkü bugün neredeyse zamanım hiç kalmadı. Hadi bakalım, iki güzel şarkı dinleteyim size. Sonrasında da veda etmek için burada olacağım.

Ben kendimi o kadar konuşmaya kaptırmışım ki zamanın nasıl geçtiğini inanın hiç anlamadım. Süremiz bitmiş. Yarın yine aynı saatte bambaşka bir konuyla tekrar buluşmak, tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: güme gülle, gül güme gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Evde huzurla, yolda güven.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
6: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılden çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo.

içinden çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları.

yılları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, cinayete kurban gittiği değerlendirilen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar istinafa taşındı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarına yönelik yapılan itirazları reddederek verilen cezaları aynı şekilde onadı. Kocaeli merkezli 23 ilde internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 35'i tutuklandı. Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin lira olduğu saptandı. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 66'sı tutuklandı. Şüphelilerin 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya liderleri Batı Şeria'daki duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. İsrail'in bölgedeki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada Tel Aviv yönetimine yerleşim alanlarını genişletmeye son verme çağrısı yapıldı. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
0: yine bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi program.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke
8: her zaman her yerde.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı.

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
12: Radyo Ülke.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Evde huzurla, yolda güven.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 yaşlı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi. Spor. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum, oturum.
14: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla nostalji yolculuğumuza başlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait o en keyifli ve en güzel şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Bugün Çelik'le başladık. Sevdan Gözümün Bebeği albümü 1997 yılında yayınlandı. İşte o albümden Ayrılık Deme Bana. Bora Öztoprak'la 98 yılındayız. İçelim açılalım sıradaki şarkımız. Hoş geldiniz.

Gülben Ergin'in ikinci albümü Sade ve Sadece 2002 yılında yayınlandı ve o albümden çıkış şarkılarından bir tanesi Abayı Yaktım sonrasında Ümit Sayın'la devam ediyoruz. 1999 yılındayız. Albüm Ben Tabii Ki. Şarkımızsa Sebebi Sensin.

Mustafa Sandal Suç Bende albümünü 1994 yılında çıkardı. Nerede o eski Mustafa Sandal şarkıları diyenler için onlardan bir örnek çaldık. Beni Ağlatma. Retro'ya Haluk Levent ile devam ediyoruz. Mektup albümündeyiz. Şarkımızsa Hani Benim Olacaktın.

Nilten Joker albümünü 1998 yılında çıkardı ve hala keyifli şarkılara konserleri de imza atıyor. Albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesi Bağırıyorsam Sebebi Var. 2000'li yıllara geleceğiz. Nilkara İbrahimgil'de söz şarkımızsa Gitme Yoksa. Gitme.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güven.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

Şimdi albümünü 2000 yılında çıkardı ve grubun ilk albümü. Bu albümden Macera'yı dinlettim sizlere. Tarzımızı biraz değiştirelim. Şebnem Ferah'ın ilk albümüne gidiyoruz. Sonraları da coverlandı bu şarkı. Bırak Kadının Olayı.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88.

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En iyi müzik, en iyi program.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle. İş

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her zaman her yerde.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo
1: Ülkü. Rende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende, gölende,

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 yaşlı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi. Spor. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
8: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13

0: Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo

0: Dersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Gecelerden bir gece, yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin, sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehirlerin uykuda. Bir gece bekçisi,

sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırımlar, bir ben uykusuz. Sorma, sorma anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi,

şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Otlar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
1: Radyo Ülke 24

Sen karşı kıyılarda İstanbul nafile. Böyle mi biterdi eski aşklar?

0: Çektiğim çileler kendim adına. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, kopartmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi.

gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkı.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Her zaman, her yerde.
7: Radyo Ülkü.

var içimde. Gene fırtınalı saatlerin başladı. Bir deli rüzgar kopuyor içimde. Gene fırtınalı.

0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel, düzeltiriz hep

0: Radyo Ülkü Ülkü.
1: Ben kimsenin mazisi, kalp ağrısı değilim. Hiç bitmeyen

0: gitti.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: çıkan güneşim.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

0: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her zaman, her yerde, Radyo Ülkü.
0: Penceremin perdesini

şeyde yüzü yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben dikende

0: saygılarımla.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.